Seversin, sevdiğin seni sevmez. Gider, başka birine aşık olup, başka birini sever. Başka biri de